0: kino, dazda zere beri balam serine. Sungu beri bedene beri balam biçil uçar kane beri bane.
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Ezzeri. El hayran dengesi.
0: Dengesi. Engi damar çadık ki halkino. Deve kote kime kani kana ve hani sungu beri bedene beri balam bir. Azıdı ki.

كجبري بالمخرب البخت تمات

0: Şivanu beri vay budi gel bine kedume ki hane kanuna kırdı ya Şivali cere guti hecete hava kiskana ye beri vanana ye feryana ye jinkana heke dayika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenati beca yadi babo prebe meşkam kadya şirem rıca beri vali tori vali Hasbe bari beri bari oyam Duzane mala babe beri balan terenge Avle kirasır imala babe beri bari sebi avre ışk edip Ye evin yedip ye mal krabin edip Şivano tabi kabiz Gerzelan berde Tezihel mi derenge beri bari Tari bari Esmi bari Beri bari Hamit azazri Beri bana azerine
1: Aman aman koçeri Aman aman

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: www.bambilet.com.tr Slavoglav Despedige.
2: Bu bir yeniden illet.
3: Slavoglav Hejano, Gondino, Bajarino, Danisi be pishte khaweye, le ser tashte, nav arabe, che le ser kar bi chenava bostan, le bajir bi anji gundan, dem demane jiya sibeheye. Veng radio etke mevane, mevane bernameya Slavoglav, ku dengo rangi civakiye. Bi kelecan bi dakhaso heviyen ve, bi enge rojen hafteye, tashteya rahi deruniya kwa, bi bernameya Slavoglav, derbas bikin.

0: Ece godar en ece dengiz jiri nas ame godar kempiş dengiz jiri nas kaj dengiz jiri nas gela gela ki has kempiş evi ame strana ki taybe jibu jiri nas tanım ve hamu zaru kem valatim ha. Diko kerem ken jiri nas o piş evi stran.
1: Bestane hatene hatene. I put the question slow low. Let's go back

Allez, go, dans l'énergie, c'est là, on va se dire, d'un, je vais être. Il y a une somme qui m'a posé énergie, zafa, bien, il y a des bien, il y a une. Croisha. Enerjiyle kudatıya seni sağım yani matmayın mı? Şişelap kasım enerjiye güzeyde mi tüne bir yanı sağım. Belki kez barım İro seri sebe kahveye giden ama Gütün kahve mi deyin kahveye Veng radyoya ve akut ya enerjiye ta khortır be. Yani meşu ve akhaya meşu buna Belbelis mi man? Belbelis mi? Keke amza Beyamışan diye jimere Nisan diye roj bay silahı gulab keko silah pipi Sıslan jimere lehe bila Şakro be Bye bye Keken sen şakro be bay bay. Bay bay tamam bay bay ama şakro tamam seslerim ama şakro be bay bay mı faham nekir yani em böyle kadar para tanıdım ama kuş kırdı iş. Hacı bay bay. Bay bay keken sen seslerim. Selçalım.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama deve khasanın. Jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Kekem Zeci Nisan diye tane kurt iş. Yani Nisan da bu boy boy. Mago Kekem Zeci boy boy edin ne edin? Kekem Zeci boy boy çiye. Aviş Nisan tane kurt iş. Velhasıl Gostay Delali. Keki pastur jümestranak hastı bu raşik. Emde için gotarken şu Yahya. Kerajan hoji gotar bikenem vet geren. Gotar. Hoş gotarın. Heja u Delali.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Belkino, dazda zere beri balam zerine. Sünku beri bedene beri balam biçin uçar kane beri bane.
1: Sen hoş bir mahmet arif ediziri. El hayran dengesi.
0: Dengesi. Engi damar çadık ki halkino. Bebe kote kime kani kana ve hani sünku beri.

Susanne, oy oy oy oy. Gece beri bana mahrap et, el vakti temat.

0: kevanu beri vay budi gel bine kedume ki hane kanuna kırdı ya şivali cere guti hecete hava kiskana ye beri vanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenati beca yadi babo prebe meşkam kadya şirem rıca beri vali Tori bani Hasbe bani Beri bani Zuzane mala babe beri balanıp kerenge Avda kirasır imala babe beri bani Sebi avre ışk edip Ye evini edip Ye malkıra bin edip Şivan o tabi habis Gerdelar berde Tezihel mi derenge beri bari Tari bari Esmi bari Beri bari Hamit azazri Beri bana azirine
1: Aman aman koçeri Aman aman

Tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
0: رکلامları دینلدینیز
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile dün İmralı Adası'nda 5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Heyet görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. Toplumun farklı kesimleri sürece güçlü destek verirse devletin adım atmak zorunda kalacağını belirten Eren Keskin, çözümün demokratik anayasa, kimliklerin tanınması, uluslararası sözleşmelerin kararlarına uyulması ve infaz yasasında kapsamlı değişikliklerle olabileceğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa taslağına dair gerçekleştireceği görüşmeler kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Engelli Web Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabının 5651 sayılı kanun maddesi kapsamında erişime engellediğini duyurdu. DEM Parti milletvekilleri Beritan Güneş Altın ve Nevroz Uysal Aslan, Ahmet Borosu Çocuk Hakları Merkezi'nden avukatları ile Diyarbakır Çocuk Cezaevine yaptıkları ziyaret sonrası, çocukların daha fazla zorbalandıkları bir gerçeklikle karşılaştık dedi. Siverek'te Atatürk Barajı göletine giren 12 ve 15 yaşındaki kız kardeşler boğularak yaşamını yitirdi. Siirt eski belediye başkan yardımcısı Feremez Kaya'nın babası Abdullahim Kaya, 2025 yılında tahliye olduktan sonra uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda birçok kente yapılan ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ın Merkez Dicle Mahallesi'nde yaşayan Gülçin Özcan, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bir binanın 6. katından düştüğü iddia edilen Gülçin Özcan'ın intihara sürüklendiği öne sürüldü. Karlıova'da 16 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Kanireş Doğa ve Kültür Festivali için doğamızı ve kültürümüzü talan edenlere gücümüzü gösterelim denilerek çağrı yapıldı. Her gün yüzlerce ziyaretçi ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü koruma altında olmasına rağmen çevre kirliliği ve doğaya salınan çok sayıda atık madde ile kirletiliyor. Gımgım'daki jest nöbetine dayanışma ziyaretinde bulunan sanatçı Mikail Aslan, planlanan projelerin 100 yıllık insansızlaştırma politikasının devamı olduğunu belirterek sanatçılara destek çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Piran ilçesine bağlı Kırsal Bızdıman mahallesindeki halk, İskenderun Demir ve Çelik AŞ tarafından 2500 dönümlük ormanlık alana yapılmak istenen Güneş Enerji Santrali projesine tepkili. Projeyle yaşam alanlarının talan edileceğini belirten köylüler, Kral Kızı Barajı ve Dicle Barajı'nın kurulmasıyla tarım arazilerinin büyük kısmının sular altında kaldığını, şimdi de GES ile hayvancılığın bitirileceğini söyledi. Karadeniz Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'nun yaşamı, Kazım Koyuncu Yarım Kalan filmiyle ilk kez beyaz perdeye taşınıyor. Çekimlerine Ağustos'ta İstanbul ve Doğu Karadeniz'de başlanması planlanan projenin 1 Ocak 2027'de vizyona girmesi planlanıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ülkede devam eden Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 930'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre salgın kapsamında şimdiye kadar 2344 vaka doğrulandı. Bakanlık en ağır tablonun güvenlik sorunlarının yoğun olduğu Ituri eyaletinde yaşandığını, salgının doğudaki 5 eyalette yayıldığını bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. Açıklamada bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırısı başlattı denildi. Açıklamada saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğine yönelik tehdidini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtildi. Fransa'da 7 ayda yaklaşık 40 bin hektarlık alan yangınlarla küle dönerken İspanya'da ise yangın 26 bin hektara yayıldı ve 28 yerleşim yeri tahliye edildi. Afganistan'ın Nuristan bölgesinde şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Nasır 2 operasyonunun 24. dalgası kapsamında Bahreyn ve Küveyt'teki ABD askeri hedeflerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 35 derece, Van 29 derece, Urfa 42 derece, Muş 32 derece, Şırnak 40 derece, Batman 41 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 31 derece, Siirt 39 derece, Adıyaman 36 derece. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyê xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaq başê li benda we ye. Li can û ciger ocaq başê hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başê ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Ving.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Wang.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. اندام هیئتی امرادی پارتیا دمی پروین بولدان، میتحت سانجار و ازگر فایق ارول وزیری گراوا امرادی ده عبدالله اوجالان ریده پیوینشی کو پنج ساعتان وراشتی. هیئت دمی پیوینشی گراوا امرادی را آگیرایی. Eren Keskin, Diyarkert Eke Cimatira 5-i Ciyayı Paş Dayışık Hizdar Bedi Prosesi, Do Devlete Mecbur Bumanoke Gaman Berzo, Uvatke Çare Bedesturi Bengehin E Demokratik, Naskerdişi Nastamayan, Cardişi Kararani Peymanane Miyane Teviyan, Uvurnayışı Hirayane, Kanuni İnfazide Beno. Sereki Meclisi Numan Kurtulmuş, Çarçova Pivineşanike Derhak Etaslakı Kanuni Çarçova'de, Pivineşan Bikero, Do Kemal Kılıçdaroğlu Reyde Bero Tehet. Engeli ve bir aşkerakar çarçoya cigera işeke vera komele ahbabi yeni domla işte hesabi x'i 9 milyon takip kerane hünermend uronayıhi komele haluk leventke amete piştiş çarçoya maddeyi heşt ayı kanuni 5000 şesi pancasu yevne de amev aztenkerdiş. Parlamentera Partiya Demi Beritan Güneş Altın U Nevroz Uysal Aslan Avukatani Merkezi Hakani Tutani Baroya Amedi Reyde Ziyareti Zindani Tutani Amedi Kerdi Udumaravati Marazte Rastik Amike Tuti Tede Tevzide Yeni Tada Kerdiş. Sevrek'te Duvayi Due Supanje Sarayke Kevti Goleke Barajı Atatürk'i Bıxanık Nayış Dünyaya Kubedenayi. Hedkari Sereki Şaradarya Sirtikani Feremez Kaya Babi Ey Abdülalim Kayake daha zor vistu pancını da Ahmet Ahliye kerdiş Dımaynevi işe granike tekoşin kerdine dünyaya xo bedennaye. Çarçoya Cigera işi Gülistan dokuda bir talimatani Serdozgeriye Komara Erzurumi Udersimi Xeyli Bajaran'da Panceskesi Despent Bi. Daha Dicle'ye merkezi Şırnakı'da Gülçin Özcan Bahavayı Kubbe şıkkı neye xobedenlaye. Ameydiya kerdiş Gülçin Özcan'a katı şişneyi binara kevta karşı intihari ameya kerdiş. Kanireş'te Seba Festivala Xoza U Kültürya Kanireş'ike doşiye sarandıma beri organize kerdiş. Bıvatışı yeke Xoza U Kültürya Matavankeni ma inare hezi xobu mojne bengdayış kerdi. Golan Nemrut Krateriyake her roj Meymanya Biseyine ziyaret keran kena u pevake bine pavutuşi deyazi bilişin ya derudori u bihumara zedeyi madde yeştişike erzeni xoza yana alışım kerdiş. Hünermed Mikail Aslani ziyareti paşti dayışı nobeta jesya gımgımiri kerd u vatke proje planbiyayı devami politikayası saranya ve merdim kerdişya u vengdayışı paşti dayışı hünermedani kerd. Ronuşta Ogetaha biz dımanıya kazaya piranya amedide hemveri projeyi santrali hezirojeyke şirketi alsın u polayı İskenduruni plan kenuvar hektaristaniye bigirdiye de hazar u pansı dekarisaru avan bikero devcan diyar kertke docayı inani cüye bine projeyi veren bivo. İnan dazana işke dımay avan kerdişe avbendi kral kızı u dicleyi beşik bil eziyani inani ramıtışı xura bine avedemendibi. Uvati kendi kazı do bu sebebi santral enerji roje ve kerdişe hayvanan bu tamamı ortara vurzu. Fermandarya merkezi deyayı aşkere kert vera İrani Pelinevi herişanday despe kerdiş, aşkere dame vatış euro bu talimatı serfermandari hezani deyayı vera İrani de herişi havayı neveyi day despe kerdiş. Aşkere de ame ifade kerdiş, Armancı herişan, tehdit-i İrani vera seyre keştiyane bazırganiye boğaz-ı hürmüzi tevzide zayıf kerdişo. Artışa muhafızı şoruşu İrani aşkere kert, çarçıya pede vistu çarneyi operasyonu nasır dide vera armancı leşkeri deyayı Bahir'in u kuvveti de büfüze u İHA'yan heriş kerdi. Goştari Azizi Mame Peyni haberani hu bimane veşide.
1: Radyo Veng

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim.

0: Everton Hoss.
1: Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Heyata İmralı'yı ya Dem Parti tekildari hevdiyetine kuddu ve Abdullah Öcalan re li grava İmralı'yı kır evda huyani da. Veki Heyata İmralı'yı ya Dem Parti'ye pişti demek edireş mebebrez Abdullah Öcalan re hevdiyetinek berfreh pekani. Dicivine de mücarin bir yerin siyasi yenli heremi avakırın acıvaka demokratik konaha heyi ya pevacoya aşitiye ure rebaz u şeve kanuna çerçeveye be berfrehi hatı nırhandın. De hevdiyetine de brez Öcalan ev nırhandın kırku bire güçti ire bine parvekirin. Abdullah Öcalan Diyarkırku dive bisere rastkirinin kanuni tifaka Kürdu Türkan be hukuke be misogerkirin ugot pekaneku bisere rastkirinin kanuni ev tifak be garantiya hukuki be mayindekirin uli komareke demokratik be rengeke azad u vekhev bijin. Dive hukuka negatif ve guhere hukuka pozitif. Seroke Gişti, Ye Meclisi Numan Kurtulmuş, Tekildare Kanuna Çerçeveyi, Likoma MHP, Biseroke Gişti, Ye MHP Devlet Bahçeli Re Hevzitin Pekani, Numan Kurtulmuş, Peri Eyvareji ve Bi Kemal Kılıçdaroğlu, Kube Biryara Betal Kırın Atakas ve Kiseroke Gişti, Ye CHP Hat Beyvirdar Kırın Re Hevzitin Ebike. Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş Tekidare Kanuna Çerçeveyi Serdana Koma Dem Parti'ye kır u behev Seroke'n Gişti Yeniden Parti'ye Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan'ra hevdiyetin kır. Pişti iddiayen ku dadgaha istinafe dozarlı ser kongreye asayı ya 38 demaha ilon edeviye binirxine Seroke CHP Özgür Özel de civine koma partiya xude gotareke xatır xostine peşkeşkir. Zedetiri 8 parlamenterin CHP peştari civine bun da ku pişkiriye bedin özel. Özel kule ser tekoşina kanuni yadınav partiye de ahıvi got her daviyek despekeke. Hefseroke Gişti Ye Partiya Vekhevi u Demokrasiye ya gelen Tuncer Bakırhan de civine haftane ya partiya xuda ahıvi. Bakırhan peşi kurbaniyen komkujiya pırsusi bibir ani. Bakırhan ku bertek nişani erişin İrani yen nisar herama Kurdistan'a federe da ani zaman ku Kurt ne Kurdin berine u got des civan erişan berdin. Komeleya Mafya Mirovan Tekidare Pevajoya Aşiti Ucvaka Demokratik U Kanuna Çerçeveye de Dahuyanida. İHT Desnişan Kırku Kanuna Çerçeve Jibu Peşketina Pevajoya Çareseriye Gringe U Banga Avakırına Komisyona Terhis Ujinu ve Entegrasyonu Kır. İHAD Şahar Rıhaye Lisar Penase U Nikaşin Derbari Pevajoya Cuvaka Demokratik U Pevajoya Aşitiye Dahuyanida U Got Nikaşin Lisar Pevajoya Aşitiye Gringin Le Tecrübeyin Cihane Nişandıdın Ku Bey Misogeriya Hukuki U Siyasi Beyçek Bun Encamin Mayinde Nade Hervuha Hefseroke İHAD Ya Amedi Ercan Yılmazci Diyarkır Ku PDV Bgavin Baveriyetin Avakırın Heye U Vaha Got Kanuna Çerçeveye Dvebe Bekhala Heri Kritik. Ligori agahiyin ku hatine desxistin te gotin ku meclis de meha tirmehede navber bide u vi hefte de xebatin davi pek bine. Meclis de pişti navberi jibu kanuna çerçeveyi dini vi meha tabaqide bi awayeke awerte bicive u kanuna çerçeveyi li nijdeya güçti ya meclisi derbas bike. Dive pevajoyede li ser peştumaya kanuni müzakere u danu sendin dedi navbera partiyin siyasi de berdevan bike. Hodiye Babala TV'ye Oğuzhan Uğurci Dınav'de nehkes di çerçeve ile Pirsina Komele'ye ahbap edi hatın girdi. Listikvaniye Kürt Murat Çiçek'e ku piştili Japonya'ya hatbin çavkırın le karakole be aveyeke guman jiyana hoji desta hevalevi bakkas çolak kot xemsariye keye usa huyadike ku jiber tespita xalet ana hoşhaneyi u xemsariye polisan kuştinek pek hatiye. Legunde Kele Yeser Binavçaya Farkina Amede ve Civaneke Binavi Mecnun Demir de Kanala AV ya DSI'ye de Xeneqi. Berhemin Bahçeye Bajari Ye Komuna Jinan A Erganiye Ku Hatıbun Çandın Hatın Çinin. Berhemin Ku Jihela Jinan ve Hatın Çinin de Rasta Rast Bey Navben Karan ve Bigijin Velatiyan. Rejima İran'ı Cezayir şes salgirtige, çarsel sürgün kırına bajare nikşer, ye sistan belücistan, uşestu du kamçiyan, le düjinin çalakvan en kurt biri. Leguri medya İsrail'e artış Amerika'ya amede kariyan dike ku drojin peşte çerçeve erişin huyi nedici İran'ı berfreh bike ulu benda bir yara davi ya seroke Amerika'yı Donald Trump'e. Em gihişten daviyan uçe yenhe biminen dıxoşiye de.
2: Reklamlar. Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şımal.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
6: No, Veng, Veng'e şımarık.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. İmralı heyeti üzerinden açıklama yapan Abdullah Öcalan, yasal düzenlemelerle Kürt-Türk İttifakı'nın hukuki güvenceye kavuşturulması gerektiğini belirterek, demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür, negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa gündemiyle yaptığı ziyaretler kapsamında Yeni Yol Grubu Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi. İlk görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapan Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile buluştu. Görüşmede çerçeve yasa taslağının içeriği ve taslağın yasalaşma sürecinin ele alınması bekleniyor. Özgür Özel Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Destek amacıyla 80 milletvekilinin katıldığı toplantıda veda konuşması yapan Özel, "Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız," dedi. Özel daha sonra her zaman yaptığı grup konuşmalarının dışında bir konuşma yapacağını söyleyerek, "Doğru yolu milletle bulan bir yolda ilerliyoruz," dedi. Özgür Özel'in bugün meclisteki grup toplantısında milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıklamasının ardından Ankara kulislerinde yeni oluşumun adının Yeni Parti olacağı konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde yeni bir öneri gelmediği sürece ismin büyük ölçüde netleştiği iddia ediliyor. Yeni Parti'ye 86 milletvekilinin kurucu olması beklenirken Yeni Parti isminin alındığı ve yarın 11'de mutlak butlan kararından önceki MHK üyeleriyle kuruluş dilekçesinin verileceği belirtiliyor. Van Serav'da İran'ın Federe Kürdistan ve Rojalat'a dönük saldırılarını protesto eden Kürt Kadınlar Birliği platformu, Kürtlere yönelik tüm baskıcı politikaların tek çözümünün Kürt halkının birlik ve dayanışması olduğunu söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesi olan Serhat Eren, Japonya'da 25 Haziran'da gözaltına alınan ve ardından karakolda yaşamını yitiren Murat Çiçek'in durumunu Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi olan Tamura Masami'ye gönderdiği mektup ile sordu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle itibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşıldığına dair açıklama yaptı. Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ, Sanan Medya platformu X üzerinden "gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu. Uludağ'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemezken nerede gözaltına alındığına dair bir bilgi de elde edilemedi. Sakarya Ferizli İkinoğlu hapishanesinde tutulan Murat Şerbetçi'nin annesi İlknur Sinmiş, oğlunun hastalığına tanı konulmadan ilaç verildiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi Hefsel Bahçeleri'nde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Mecliste adli sürece dahil edilen çocuklara ilişkin yasal düzenlemeye dair Ahmet Çocuk Hakları Ağı Ahmet'ten, Van Çocuk Hakları Dayanışma Ağı Van'dan ve Çocuklar İçin Barış İnisiyatifi İstanbul'da basın toplantıları düzenlediler. Yapılan ortak açıklamada çocuklara karşı cezalandırmayı değil, önlemeyi, onarmayı, eşitliği ve birlikte yaşamı güçlendirme esas alınmalı denildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devam eden yangını söndürülmesi için müdahale sürüyor. Ordu Ulubey'de bentonit madeni işleten MCL şirketi yargı kararıyla faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İmza kampanyası yürüten halk konuyu yeniden yargıya taşımaya hazırlanıyor.
Suriye'nin kıyı bölgesinde son aylarda kadınların kaybolduğuna ilişkin ihbarlar artıyor. Suriye'nin Lazkiye bölgesinde Lazkiye Üniversitesi'ne sınava gitmek üzere yola çıkan iki üniversite öğrencisinden haber alınamadığı öğrenildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ailelerin bilgi almak amacıyla üniversiteye gitmelerine rağmen içeri alınmadığını, genç kadınların telefonlarına ise doğru yolu seçtiniz ifadelerinin yer aldığı belirsiz mesajlar gönderildiği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı 28 Şubat-8 Nisan tarihleri arasındaki 40 günlük savaş sırasında ABD ve İsrail'in İran'ı parçalamaya yönelik bir plan yürüttüğünü öne sürerek Federe Kürdistan bölgesi ve Türkiye'deki yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardı. Macara medya için hazırlanan Savaşın Hikayesi 2 programının 20. bölümüne konuk olan Arakçı, savaşın 4. gününde Trump'ın Federe Kürdistan bölgesindeki yöneticilerle ayrı ayrı görüştüğünü belirterek ABD'nin bölgeye silah gönderdiğine ilişkin açıklamaları üzerine Irak ve Türkiye'deki yetkilileri aradığını söyledi. Barzani ve Talabani'nin yanı sıra Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktaran Arakçı şunları söyledi. Onları arayarak Irak topraklarından bize yönelik en küçük bir tehdit gelmesi halinde karşılık vereceğimizi bildirdim. Irak ve bölge yetkilileri durumu kontrol altında tutacaklarını ve herhangi bir harekete izin vermeyeceklerini söylediler. Türkiye de bu süreçte iyi bir rol oynadı dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

چمه عمود

0: Reklamlar.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi, onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi, bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu, bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu, bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu, ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı, ağlardım. Supi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdı. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı,

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. İmralı heyeti üzerinden açıklama yapan Abdullah Öcalan, yasal düzenlemelerle Kürt-Türk ittifakının hukuki güvenceye kavuşturulması gerektiğini belirterek, demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür, negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa gündemiyle yaptığı ziyaretler kapsamında Yeni Yol Grubu Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi. İlk görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapan Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile buluştu. Görüşmede çerçeve yasa taslağının içeriği ve taslağın yasalaşma sürecinin ele alınması bekleniyor. Özgür Özel Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Destek amacıyla 80 milletvekilinin katıldığı toplantıda veda konuşması yapan Özel, "Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız," dedi. Özel daha sonra her zaman yaptığı grup konuşmalarının dışında bir konuşma yapacağını söyleyerek, "Doğru yolu milletle bulan bir yolda ilerliyoruz," dedi. Özgür Özel'in bugün meclisteki grup toplantısında milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıklamasının ardından Ankara kulislerinde yeni oluşumun adının yeni parti olacağı konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde yeni bir öneri gelmediği sürece ismin büyük ölçüde netleştiği iddia ediliyor. Yeni partiye 86 milletvekilinin kurucu olması beklenirken yeni parti isminin alındığı ve yarın 11'de mutlak butlan kararından önceki MHK üyeleriyle kuruluş dilekçesinin verileceği belirtiliyor. Van Serav'da İran'ın Federe Kürdistan ve Rojalat'a dönük saldırılarını protesto eden Kürt Kadınlar Birliği platformu, Kürtlere yönelik tüm baskıcı politikaların tek çözümünün Kürt halkının birlik ve dayanışması olduğunu söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesi olan Serhat Eren, Japonya'da 25 Haziran'da gözaltına alınan ve ardından karakolda yaşamını yitiren Murat Çiçek'in durumunu Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi olan Tamura Masami'ye gönderdiği mektup ile sordu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle itibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşıldığına dair açıklama yaptı. Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. Uludağ, sanal medya platformu X üzerinden "gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu. Uludağ'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemezken nerede gözaltına alındığına dair bir bilgi de elde edilemedi. Sakarya Feriz Dikinoğlu hapishanesinde tutulan Murat Şerbetçi'nin annesi İlknur Sinmiş, oğlunun hastalığına tanı konulmadan ilaç verildiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi Hefsel Bahçeleri'nde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Mecliste adli sürece dahil edilen çocuklara ilişkin yasal düzenlemeye dair Ahmet Çocuk Hakları Ağı Ahmet'ten, Van Çocuk Hakları Dayanışma Ağı Van'dan ve Çocuklar İçin Barış İnisiyatifi İstanbul'da basın toplantıları düzenlediler. Yapılan ortak açıklamada çocuklara karşı cezalandırmayı değil, önlemeyi, onarmayı, eşitliği ve birlikte yaşamı güçlendirme esas alınmalı denildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devam eden yangını söndürülmesi için müdahale sürüyor. Ordu Ulubey'de bentonit madeni işleten MCL şirketi yargı kararıyla faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İmza kampanyası yürüten halk konuyu yeniden yargıya taşımaya hazırlanıyor.
Suriye'nin kıyı bölgesinde son aylarda kadınların kaybolduğuna ilişkin ihbarlar artıyor. Suriye'nin Laskiye bölgesinde Laskiye Üniversitesi'ne sınava gitmek üzere yola çıkan iki üniversite öğrencisinden haber alınamadığı öğrenildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ailelerin bilgi almak amacıyla üniversiteye gitmelerine rağmen içeri alınmadığını, genç kadınların telefonlarına ise doğru yolu seçtiniz ifadelerinin yer aldığı belirsiz mesajlar gönderildiği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi 28 Şubat 8 Nisan tarihleri arasındaki 40 günlük savaş sırasında ABD ve İsrail'in İran'ı parçalamaya yönelik bir plan yürüttüğünü öne sürerek Federe Kürdistan bölgesi ve Türkiye'deki yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardı. Macara medya için hazırlanan Savaşın Hikayesi 2 programının 20. bölümüne konuk olan Araghchi, savaşın 4. gününde Trump'ın Federe Kürdistan bölgesindeki yöneticilerle ayrı ayrı görüştüğünü belirterek ABD'nin bölgeye silah gönderdiğine ilişkin açıklamaları üzerine Irak ve Türkiye'deki yetkilileri aradığını söyledi. Barzani ve Talabani'nin yanı sıra Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü aktaran Araghchi şunları söyledi. Onları arayarak Irak topraklarından bize yönelik en küçük bir tehdit gelmesi halinde karşılık vereceğimizi bildirdim. Irak ve bölge yetkilileri durumu kontrol altında tutacaklarını ve herhangi bir harekete izin vermeyeceklerini söylediler. Türkiye'de bu süreçte iyi bir rol oynadı dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Le bajare diruki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amedi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçiye mao.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

yaşadıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha

aç ki gözlük, hiç kimsemizin kinesin. Yağmurlu bir ağaç ki ıslak, hiç kimsemizin kinesin.

uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

ji kisê me çi dixwazin ji me her te ji kisê me çi dixwazin ji me

لكن سيرو بيفازاكي خويني نبكي لكي لكن سيرو بيفازاكي